girdi kavuşamış kay. Dalnya matay kamuya berjay. Yenye vilus nakça belki nyakart. Tavu başlapça geydi şudi iştahat. Bekti